Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebleriniz

bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Kılıçlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler silkinip ata binenler, nerelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek Koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasını almış atıyor, avelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şerez, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şerez, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir. 7.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri-İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimle

uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenliği

cebredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

olsam Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'da. Yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışım ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerez, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şerez, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Ahmet Muhip Dranaz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini ve edebiyata bakışlarını eserlerinden örnekler vererek hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız.
1: Bugünkü sanatçımız kendi deyişiyle hayatını şiirle bölüşmüş Ahmet Muhip Dranaz.
0: 1909 yılında Sinop'ta doğan Dranaz, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde çalışır bir süre. Hukuk öğrenimini yarıda bırakan Dranaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girer. Yedek subaylığını 2. Dünya Savaşı'na rastlayan yıllarda Ağrı'da yapan şairin hafızasından silinmeyen Ağrı adlı şiiri bu dönemde yazılmıştır. Ancak Ahmet Muhip'i en çok hatırlatan geçmişle şimdinin bir toplamı olan unutuş anlamını taşıyan Olvido'dur.
1: Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk çığlığı içinde bahçemizden, bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninilerle gıcırdıyor beşik. Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan sabaha karşı hatırlar bir gün camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu.

0: en bilinen şiirlerinden Olvido'nun hemen girişinde "Hoyrattır bu akşamüstüler daima" derken yalnızlığın hüznünü, yitirilmiş olanı sezdirir birden.
1: Ahmet Muhip Duranaz, Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 1946 yılında aynı kuruma başkan oldu. Zafer Gazetesi'nde günlük fıkralar yazdı bir yandan da. Daha sonraları Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.
0: Şiirlerinde bulutu, rüzgarı, denizi, dağı, çiçeği, yağmuru hiç eksik etmeyen Ahmet Muhip Duranaz, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da veda eder hayata. Vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sinop'un Salı köyünde toprağa verilir.
1: Duranaz'ın şiirinde insanları huzura, barışa götüren sevgi ve tabiat geniş bir yer tutar.

0: Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yönlendirmeleriyle şiir yazmaya başlar Dranaz. Çıktıkları sırada yankılar uyandıran bazı şiirleri Fahriye Abla, Olvido'yla 1947 yılında piyes yarışmasında ikincilik alan Gölgeler adlı oyunu onun tanınmasına yetmiştir.
1: Dranaz'ın şiiri, biçimi ve temalarıyla bir önceki kuşaktan Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer tarafından kurulup geliştirilen şiire yakındır.

Birçok edebiyat tarihçisinin ise Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte Yedi Meşalecileri 1940 kuşağına bağlayan, sese, şekil mükemmelliğine önem verişi ve Türkçe'de yeni bir şiir dili yaratmaya çalışmasıyla şiirimizde kendine sağlam bir yer edinen şairlerimizdendir Ahmet Muhip Tıranaz.

Kendisiyle yapılan bir röportajda, "Benim şiirlerimde vezin vardır, kafiye vardır ama ben ne kafiye düşkünüyüm ne de vezin mutaassıbı. Vezin ve kafiye üzerinde ayak direyişim, başladığım her şeyi en iyi şekilde bitirme çabasından kendimi yoksun kılmamak içindir. Ve ben, vezinli ve kafiyeli şiirden de yarınki anlayışı zevki duyuracak bir sonuç elde edebileceğime inanıyorum." diyerek kendi şiirini değerlendirir Dranas.

Edebiyatımıza birçok şiirleriyle yeni bir söyleyiş ve kendine özgü duyarlılık getiren Ahmet Muhip Tıranas'ı, ince uzun boylu, gözleri bir rüya aleminde yüzermiş gibi hafif dalgın, sesi yumuşak ve dumanlı, ağır ağır konuşuyor, daha çok dinliyor. Dış alemle pek ilgili görünmüyor. İçine dönük, hülyalı bir adam diye tanıtır bize Baki Süha Ediboğlu.

0: Mehmet Kemal, kitleler içinde çok sevilen Fahriye Abla adlı şiirin yazıldığı atmosferi şöyle anlatır anılarında. Ahmet Muhip'in gençliği eski Ankara'nın Cebeci semtinde hamam önüne yakın mahallelerde geçmiştir. Akşamüstleri kapı önlerine mangallar konur, yerlenir. Mangal yakılmamışsa ocaklar ateşlenir. Akşam yemekleri hazırlanır. Bu mahallede oturanlar genellikle şehrin yerlisi değildir. Uzak yerlerden gelmiş göçmenlerdir. Şair, hava keskin bir kömür kokusuyla dolar derken mahalledeki bu akşam hazırlığını anlatmak ister. Bir hayal kalır. Bu hayal güzel komşu Fahriye abladır.
1: Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Hayalimdeki tek çizgi bir sen kalmışsın, sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batışına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla.

İnsanın evren ve tabiat karşısındaki duygularını, şiirlerini lirik bir biçimde şiire dönüştüren Ahmet Muhip Dranaz, bütün şiirlerini Şiirler adlı bir kitapta topladı. Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikest'te, Haluk'un Defteri kitaplarından seçmeleri ve Han-ı Yağma, Tarihi Kadim adlı şiirlerini günümüz Türkçesine çevirerek Kırık Saz kitabında bir araya getirdi. Baudelaire'den çevirdiği şiirler de vardır. Denemeleri ölümünden sonra Yazılar adıyla kitaplaştırıldı. 1940'lı yılların havasını yansıtan oyunlarında işlediği Düşle Gerçek, Geçmişle Şimdi, Hayatla Ölümü dramlaştırılmış şiirlerle anlatır. Oyunlarından Gölgeler 1946'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Abdülhak Hamit'in Finten adlı oyununu yeniden sahneye uyarladı.

Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarında geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi ağırlayacak. Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti-Nijer arasındaki ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraz, Suriye'yi bölgesel çatışmaların dışında tutacağız. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir panele katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraz, Suriye'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail İttifakı ile İran arasındaki yaşanan gerilimden uzak tutacaklarını belirtti. Şara, diplomatik yolların tüketilmeden savaşa başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Gazze konusunda da açıklamalarda bulunan Şara, Suriye halkının Gazze ile dayanışma içinde olduğunu ancak ülkenin yeniden inşasına odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Öte yandan Irak petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e taşınmasına yönelik sevkiyatların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya'daki görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile yaptığı görüşmelerde savunma sanayi, enerji, ulaşım, yapay zeka ve helal gıda alanlarında işbirliğinin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için yürütülecek projelerin değerlendirildiğini söyledi. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile Filistin meselesi hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimin etkilerini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini belirterek, ittifakın geleceğine ilişkin önemli gelişmelerin ve çözüm bekleyen konuların liderler tarafından ele alınacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre İsrail ordusu Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki Saysun köyü çevresi ile Kuneitra kenti kırsalındaki El Mantara barajı çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Haberde ayrıca İsrail'e ait askeri birliklerin Yermuk Havzası bölgesinde tarım arazilerine makineli tüfeklerle ateş açtığı ve ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Başbakan Ali Ez-Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin resmen göreve başladığını açıkladı. Komite, silahlı grupların devlet kurumlarına entegrasyonu ile silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik güçlerine devredilmesine yönelik mekanizmaları hazırlayacak. Açıklamada sürecin güvenlik yapısının güçlendirilmesi ve silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması hedefi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni hükümet sonrası işbirliği teması. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği maslahat güzarı Joshua Harris ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Başbakan Ali Ezzeydi hükümetine destek mesajı verirken taraflar ekonomik zorlukların aşılması, kalkınma hedefleri ve reform çalışmalarında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı. Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyor.

bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldum, döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divanenin. Durmuşum yoluna, bir öpüp beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsun.

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Neyi alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum.

0: Ruan, Fiza, Hawar War, Jolimus Shadolide, Sahide Hawar War. War War, Quit Sahagan, War War, Bedasil Ögiller, Nadibiraz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Saati.

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "Gitme," der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.
0: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış siz çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
1: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce

0: Yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman kırmızı balonun öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoris'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğraflarıyla süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
1: Evet, keşke Lamoris yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoris daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
0: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey. Otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış sireni çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
1: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
0: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti. Okulun büyük demir kapısı kapanmıştı. Kapıyı zorladı, kilitlemişlerdi. Uzanıp kapının ziline bastı. Bekledi. Az sonra kapı açıldı. Balonuyla birlikte okulun taş döşeli avlusuna girdi. Okulun iyi yürekli yaşlı hademesi elindeki uzun saplı çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi hademeye. "Günaydın yavrum," dedi hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi. Balonuyla sınıfa giremezdi. Hademeye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Kademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
1: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı, topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
0: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon!" diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı. İpi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana!" diye bağırdı. "Balonum, kaçsana!"
1: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "balonum, özledim seni" der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
0: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.
1: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

Gözümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargımı kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gece deyem, döndür gündüze beni. Bir utan, ha utuzu bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, beni darda bıraktı. Bu kara yoksulluğu getti başıma kalktı. Gün olu benim kimin gama bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata felek döndürü taxtı. Yolum düştü dağlara, dağdan endim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramdan. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahabı rayı elinde dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolub baya

Bu bölcünen, ne saçuğu yolcunan, dostum eğer ölse o da çaramatan ölcünen. Dostu bayatta gördük, bir asıl ata gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoksulluktan kimse ağzından öldü. Camıda pakı yoktu, mecliste sakı yoktu. Çok insan var yaşırı, ölüden farkı yoktu. Yaşattı, gene gözüm yaşattı. Ben çoktandan ölmüştüm, beni Allah yaşattı. Yaşansa, ya bakta bak, yaşansa, yetimsi kan ağlaram gözlerinden yaşansa. Biz kuş taşı tar olduk, gariblere yar olduk, zalimin ne peşidi, hep biz derbeder olduk. Çağırı beste garip, gamlı havasta garip, kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hasratık sası uza, güzel havası uza, gurbet elde ölse uz, kim geli yası uza. Balalar imaçları, öz yolunu peçileri, baba, nene, bacılar, kardeş yolu peçileri. Bin ohu, avçı atar, bin ohu, bilene bir söz sele, bilmeyene bin ohu. Ahır ohu, alemden ahır ohu, yardan felek sineme, vurdular ahır ohu. Ahirattan, ulaştım ahirattan, zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

hindiye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

Aileye xoranta, hanıma ayen, susuz tarlaya deşti, ırgata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.

Ben tarihi konumuzun 4. bölümünü aktaracağız. Osmanlı döneminde İlbeyliler. Orta Asya'da yaşayan Oğuz Türkmen boyları 13. asırdaki Moğol istilasının ardından kuzey, güney ve batı yönlerindeki topraklara göç etmeye başlamışlardı. Oymak, cemaat ve aşiret gibi isimler altında gruplandırılan Türkmenlerin göç için tercih ettikleri bölgelerin başında Anadolu gelmektedir. Osmanlı Beyliği'nin devlet olma sürecinde Türkmen aşiretleri büyük rol oynamıştır. Zira bu maharetli insanların boş topraklara yerleştirilerek buraları yaşam koşullarına uygun hale getirmeleri hadisesi, Anadolu'nun Türkleşmesine hız vermesi, bıraktıkları kültürün torunları tarafından günümüze kadar taşınmış olması bakımından oldukça önemlidir. Belli bir toprakları olmadığı için konar göçer terimiyle ifade edilen aşiretler Osmanlı döneminde başıboş bir hayat yaşamayarak devletin merkeziyetçi idaresi çerçevesinde sürekli kontrol altında tutulmuşlardır. Bu uygulamanın sonucu olarak konar göçerler askeri olaylarda, harplerde, özellikle doğu seferlerinde ve iskan konusunda devlete yardımcı oldukları gibi çeşitli nedenlerle başıboş bırakılmış harap yerlere fermanlarla yerleştirilmişlerdir. Konar göçerlerde her boyun başında boy beyi adı verilen ve boyun idari işlerini yürüten bir kişi bulunurdu. Aşiretlerde ise bu görevi mil aşireti üstlenmişti. Konar göçerlerin idari ihtiyaçları için bazen kadılar tayin edilmiş, yaşadıkları bölgeler bir araya getirilerek belli bir merkezi olmayan kazalar oluşturulmuştur. Aşiretin ya da yaşadıkları bölgenin adını taşıyan bu kazalardaki kadılar, tayin edildikleri oymaklarla birlikte gezdiklerinden sabit bir yerleri yoktu. Bu tür oluşumlardan birisi de Sivas'ta İlbeyli Türkmenlerinin yaşadığı bölgede kurulan İlbeyli kazasıdır. İlbeylilerin menşei ve Osmanlı idaresindeki İlbeyliler. Türklerde İlbeyi, Elbeyi tabiriyle il kelimesinin birçok anlam taşımakla birlikte devlet ve memleket manasının diğerlerine baskın olduğu belirtilmiştir. Dil bilimcilerin birçoğu da en eski Türk yazıtlarındaki anlamlarından hareketle baba ocağı, ata yurdu, yurt ve vatan gibi karşılıkları yüklemişlerdir. Öte yandan Anadolu dışında Türkmenlerin yaşadığı yerlerden biri olan İran, Azerbaycan'ın il tabiriyle iskan edilmiş ve ziraatla uğraşmayan göçebe veya yarı göçebe halk kastedilmiştir. Telaffuz açısından ile yakın olan el kelimesi ise ilgi, memleket, bir yerde yaşayanlar, oturanlar gibi manalar taşımaktadır. Eski Türkçeden bugüne kadar kullanıla gelen bey, bek ile telaffuz edilmiş olan bey kelimesinin ilk anlamı asilzadedir. Bunun yanı sıra bir takım başka ünvan ve rütbelerle birleştirilerek genel olarak yüksek makamları ifadede kullanılmıştır. Bu iki kavramdan oluşan İlbeyi, Elbeyi deyimine gelince Türkmenlerin kültürü üzerine yapılan son çalışma bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır. Buna göre İlbeyi birleşik ismi Sakarların atası olan Alkırevli boyundan daha önceleri Çağdaş Türkmenistan Devleti'nin konumlandığı coğrafyada kullanılmaktaydı. Sakar Türklerinin atalarına İlbeyi denilmekteydi. Müstakil bir Türkmen boyu olan İlbeyi boyu tarım ve hayvancılıkla uğraşıp avcılık yapmaktaydı. Maharetli olmalarından dolayı bunlara Türkmen Türkçesinde tuttuğunu koparan, becerikli ve başarılı anlamında Algır lakabı yakıştırılmış ve Algır İlbeylileri olarak anılmaya başlamışlardı. Bu lakap zamanla Algır Öylü ve nihayet Alka Evli şeklinde telaffuz edilmiş ve 24 Oğuz boyunun birinin ismi haline gelmişti. Öte yandan İlbeyli isminin farklı bir versiyonu olan Elbeyli deyimi üzerinde duran bazı yazarlar söz konusu oymağa yabancı kabileden bey tayin edildiğine istinaden bu adın verildiğini ileri sürmüşlerdir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Osmanlı dönemi metinlerinde söz konusu kelime ilbeyli veya ilbeyli şeklinde kaydedilmiştir. İlbeyi handan sonraki rütbe olarak değerlendirilerek bir makama atfetmektir. Bu anlamda Anadolu'nun bazı bölgelerinde bucak müdürü, vali ve mıntıka kumandanına elbeyi denilmektedir. Anadolu dışında yaşayan Türkler de ilbeyi ile bir makamı kastetmektedir. İran Azerbaycanı'nın Türkiye hududuna yakın Erdebil ve Karabağ bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarından Şahseven grubu içerisinde ve reisleri olmayan 7 oymağın her birine ilbeyi nezaret etmektedir. Günümüzde başta Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kars ve Iğdır olmak üzere birçok yörede yer adı, şahıs adı ve soyadı olarak kullanılan bu kelimelerin Osmanlı Devleti zamanında da yaygın olarak kullanılmıştır. Nitekim 19. yüzyılda Balkanlarda Dobruca'da bir köy Elbeyli, Halep vilayetinin kuzeydoğusunda bir bölge İlbeyli adını taşımaktadır. Dokakin sancağı İlbeyli Numan adlı sancak beyi tarafından yönetilmektedir. Malazgirt'in fethinden sonra Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin büyük bölümü güneyden hareket ederek Suriye yolunu kullanmışlardır. Bundan sonra Halep Türkmenleri genel adıyla bilinen bu göçlerin arasında bir takım topluluklar meydana gelmişti. Topluluklardan birisi de Uluyörük Türkmenleriydi. 15. asrın başlarında Timur'un Sivas'ı istilası sırasında burada yaşayan İlbeyliler Uluyörük topluluğunu meydana getiren oymaklar arasında sayılmaktadır. Uluyörük Türkmenlerinin orta koluna mensup İlbeylilerin ezici çoğunluğu Sivas'ın güneybatısında, bazı obaları da Artuk Ovası'nda yaşamaktaydı. Osmanlı dönemi resmi kayıtlarında İlbeylilere ait tespit edilen 1485 tarihli belgede Sivas'ın güneybatısında yaşadıkları görülmektedir. Başlarında devlet görevlisinin bulunduğu İlbeyliler 311 haneye sahiplerdi. Bu da ortalama 1555 kişilik nüfus demektir. Bu tarihten 35 yıl sonrasına, yani 1520 yılına ait defterde ise 967 haneye ulaştıkları görülmektedir. 44 kışlağa ve yaklaşık 4131 nüfusa sahip olan İlbeylilerin başında devlet görevlisi İlbey bulunmaktadır. Aşiret 1574 yılında kışlıkta yaşamakta ve çiftçilikle uğraşmaktaydı. İlbeylilerin bu tarihte vergi nüfusu 1624'tür. Bunun 5 ile çarpılmasından elde edilen 8120 rakamı oymağın toplam nüfusu hakkında bilgi vermektedir. ...17. yüzyılın başlarında 1614 kışında Kızılırmak civarında muayyen bir kışlığa sahip olan İlbeylilerin burada çiftçilik yapmaları yavaş yavaş yerleşik hayata yönlendirildiklerini göstermektedir. Bununla birlikte 1603 yılından itibaren gelişen Celal isyanlarının etkisiyle İlbeylilerin bir süre dağılmış, zaman zaman komşu cemaatlerin saldırılarına maruz kalmış, yaylayıp kışladıkları bölge işgal edilmiştir. İlbeyli Türkmenlerinin yayladıkları saha yalnızca Sivas bölgesiyle sınırlı değildir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

yörep yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörepli yokuşlu, Höllük mahallesi.

iliklerime çakma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genci yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hürlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Dilşan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Ölük mahallesi, ölük mahallesi.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözlerin.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

atılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık, güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Taşı döler mızrağımın.

kurulur öder, tüfek davlum bazlar vurulur. Nice koç

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Gönül Sancağı şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zafer Dileğin seslendirdiği Süpürgesi Yonca'dan şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kalbinize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

yazdı yüzün ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör oldu.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

Salgınla mücadele ve hijyen, kolektif bir koruma kalkanı. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ve bölgedeki savaş koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus kırsalında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hamp Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık, güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

0: Söylesem şu gönlümü avutamıyorum.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?

0: Ateş.
1: Kırmızı şehirdensiniz demek.
0: Nereden biliyorsunuz?
1: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marrakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
0: Hayır, okumadım.
1: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marrakeş'i anlamaya çalışır. Marrakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marrakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
0: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
1: Marrakeş'in anlamı ne?
0: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
1: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
0: Tanışmak için.
1: Kiminle tanışmak için?
0: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
1: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
0: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marrakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
1: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
0: Ezbere biliyorsunuz.
1: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
0: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
1: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
0: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
1: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
0: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
1: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Ben adınızı sormayı unuttum.
0: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
1: Benim adım da Alper.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
0: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
1: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
0: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
1: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
0: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
1: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
0: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
1: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın?

0: Nasıl? Beğendin mi? Bu şiirin ilk bölümü.
1: Çok güzel bir şiir. Çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus kırsalında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hamp Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru. Evet. Birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek. Ben kalben inanıyorum. Ondan sonra böyle huzurla yapacağız işte. İşlerimizi devam edeceğiz. Ama evet. Tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu...

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus kırsalında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç topluluğu

kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık, güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım. Ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yok, çok güzel bir yemek daveti aldım. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirek mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Hop, tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek. Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirik mi gelmiş Keloğlan?
2: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
2: Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
2: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım, lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım.
2: Hoş geldiniz Fakirhanem'e.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
2: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir aykozum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
2: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıcıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları.
0: Eline sağlık.
1: Ve kesene bereket bicirik.
2: Afiyet olsun yarasın.
0: Ay kızım, hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
1: Tamam getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
2: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah.
0: Telaşlanma bicirik. Keloğlan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma

0: düğümü. Bir düşüneyim. Biçirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı? Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen Biçirik. Haydi Biçirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
1: Ay, inşallah gider şu koku da. Şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
0: Merak etme ay kızım. Her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sesini. Al bakalım Keloğlan. Balık kokusundan kurtar bizi amanlı. Ver bakalım Biçirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Heh. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi ay kızım lavaboya.
1: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
2: Ne oldu ay kızım? İşe yaradı mı?
1: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam bu iş tamamdır.
0: Bunun üstesinden de geldim be Keloğlan. Biçirik, ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
3: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Biçirik ve Keloğlan birlikte gülüşürler. Yok, diyorsan ay, nasıl gülüşeceğiz?
4: Şey yapamayacağız.
5: Keloğlan ve ay kızla faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
6: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

salgınla mücadele ve hijyen, kolektif bir koruma kalkanı. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ve bölgedeki savaş koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı YurtFM.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleşti.

yaptırdığı temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hamp Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık, güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları arttırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Yıllar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Geçti Dost Kervanı şarkısı.

Unutma seni, benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayla Dikmen'in seslendirdiği Yanan Mum şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar.

çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?

0: Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

esmalama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: yazdık. Hani
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
4: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır.

0: aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hamp Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

dağlarda. Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2. Nasreddin Hoca'dan fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasreddin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara, "Eşeğim kayboldu, 4 gündür arıyorum, bana yardım edin, eşeğimi beraber arayalım," demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine, "Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun," demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar, "Allah'ım çok şükür," demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. "Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu, deli misin?" Nasreddin Hoca şöyle cevap vermiş. "Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu."

Kedinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus kırsalında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hamp Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık, güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu hafta da merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı, eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz. Dünya tarihinde dönüm noktası oldu.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir. Ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi, denizdeki mayınların temizlenmesi ve Boğaz'a hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan dört aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar? Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Er Henry Bernis

Anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı. Neredeyse 2 metrenin üstünde olmalıydı. Bizimki de en az onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi. Çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanlar oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle "Siz Türk müsünüz?" diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyor. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık, taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim?
Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldu. Ama bu pişmanlığın fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte.

Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzaklı Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzaklı Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordu. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum. Canberk'in hayatı değişir ama savaş tüm acımasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk de olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir. Yarbay'ın ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalışır. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardonos Baykuş Rumeli Mecidiye Bataryası'ndan atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Queen Elizabeth'e isabet eder. Zırhla bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye Bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Hayatta kalan batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindeyken yardım isteyen bir ses duyar. O sese doğru giden komutan toprağa eşeler ve ilk kurtulan Er Nideli Ali olur. Komutan ve Ali şehit ve yaralıları toplarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar ve hemen toprağa kazarlar. Toprak altındaki oksijensizlikten bahsediyor.

0: yakın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit, Ali'ye ne olduğunu sorar. Bu sırada gözü ayakta kalan tek topa takılır. Ve yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etrafı süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış. Bu manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit ayakta topa doğru koşar. Nideli Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak metaforası bozuktur. İşte o anda vatan millet sevgisi, bayrak sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği Seyit, yerde duran 215 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namluya sürer ve infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabetini görebilmek için gözetleme yerine geçer. Gördüğü manzara düşmanın Ocean zırhlısına tam isabet kaydedildiğidir. Sağa sola alev kusarak ilerleyen gemi siyah dumanlar içinde kalır. Dümensiz kaldığı için Nusrat'ın döşediği mayınlara çarparak hızla batar. O anda onbaşı rütbesi verilen Seyit'in attığı mermi bir tek mermi. Çılgın Ocean'ı durdurmakla kalmaz, savaşın kaderini de değiştirir. Türk ulusunun dünyanın modern silahlarla donanımlı en güçlü ordularına karşı göz göğüse bir mücadeleyle eşsiz bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediği topraklardır Çanakkale. Oldukça kısıtlı imkanlarla dünyanın en güçlü ordularına karşı kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdi. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin sembolüdür. Bu yüzden Çanakkale geçilmez. O tarihlerde Anafartalar Grup Komutanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapar. Burada Anzak askerlerinin annelerine hitap eder ve şöyle der. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Atatürk'ün bu hitabına daha sonra bir Anzak annesi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla. Ve o gün bugündür dostlar. Avustralya ve Yeni Zelandalı asker yetkililerle on binlerce Anzak torunu 18 Mart'ta Çanakkale'de buluşur ve atalarını anarlar. Programımızı noktalarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus kırsalında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin

bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık, güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 4. bölümünü aktaracağız. Osmanlı döneminde İlbeyliler. Orta Asya'da yaşayan Oğuz Türkmen boyları 13. asırdaki Moğol istilasının ardından kuzey, güney ve batı yönlerindeki topraklara göç etmeye başlamışlardı. Oymak, cemaat ve aşiret gibi isimler altında gruplandırılan Türkmenlerin göç için tercih ettikleri bölgelerin başında Anadolu gelmektedir. Osmanlı Beyliği'nin devlet olma sürecinde Türkmen aşiretleri büyük rol oynamıştır. Zira bu maharetli insanların boş topraklara yerleştirilerek buraları yaşam koşullarına uygun hale getirmeleri hadisesi, Anadolu'nun Türkleşmesine hız vermesi, bıraktıkları kültürün torunları tarafından günümüze kadar taşınmış olması bakımından oldukça önemlidir. Belli bir toprakları olmadığı için konar göçer terimiyle ifade edilen aşiretler Osmanlı döneminde başıboş bir hayat yaşamayarak devletin merkeziyetçi idaresi çerçevesinde sürekli kontrol altında tutulmuşlardır. Bu uygulamanın sonucu olarak konar göçerler askeri olaylarda, harplerde, özellikle doğu seferlerinde ve iskan konusunda devlete yardımcı oldukları gibi çeşitli nedenlerle başıboş bırakılmış harap yerlere fermanlarla yerleştirilmişlerdir. Konar göçerlerde her boyun başında boy beyi adı verilen ve boyun idari işlerini yürüten bir kişi bulunurdu. Aşiretlerde ise bu görevi mil aşireti üstlenmişti. Konar göçerlerin idari ihtiyaçları için bazen kadılar tayin edilmiş, yaşadıkları bölgeler bir araya getirilerek belli bir merkezi olmayan kazalar oluşturulmuştur. Aşiretin ya da yaşadıkları bölgenin adını taşıyan bu kazalardaki kadılar, tayin edildikleri oymaklarla birlikte gezdiklerinden

sabit bir yerleri yoktu. Bu tür oluşumlardan birisi de Sivas'ta İlbeyli Türkmenlerinin yaşadığı bölgede kurulan İlbeyli Kazası'dır. İlbeylilerin menşei ve Osmanlı idaresindeki İlbeyliler. Türklerde İlbeyi, Elbeyi tabiriyle il kelimesinin birçok anlam taşımakla birlikte devlet ve memleket manasının diğerlerine baskın olduğu belirtilmiştir. Dil bilimcilerin birçoğu da en eski Türk yazıtlarındaki anlamlarından hareketle baba ocağı, ata yurdu, yurt ve vatan gibi karşılıkları yüklemişlerdir. Öte yandan Anadolu dışında Türkmenlerin yaşadığı yerlerden biri olan İran, Azerbaycan'ın il tabiriyle iskan edilmiş ve ziraatla uğraşmayan göçebe veya yarı göçebe halk kastedilmiştir. Telaffuz açısından ile yakın olan el kelimesi ise ilgi, memleket, bir yerde yaşayanlar, oturanlar gibi manalar taşımaktadır. Eski Türkçeden bugüne kadar kullanıla gelen bey, bek ile telaffuz edilmiş olan bey kelimesinin ilk anlamı asilzadedir. Bunun yanı sıra bir takım başka ünvan ve rütbelerle birleştirilerek genel olarak yüksek makamları ifadede kullanılmıştır. Bu iki kavramdan oluşan İlbeyi, Elbeyi deyimine gelince Türkmenlerin kültürü üzerine yapılan son çalışma bu konuda önemli bilgiler sunmaktadır. Buna göre İlbeyi birleşik ismi Sakarların atası olan Alkırevli boyundan daha önceleri Çağdaş Türkmenistan Devleti'nin konumlandığı coğrafyada kullanılmaktaydı. Sakar Türklerinin atalarına İlbeyi denilmekteydi. Müstakil bir Türkmen boyu olan İlbeyi boyu tarım ve hayvancılıkla uğraşıp avcılık yapmaktaydı. Maharetli olmalarından dolayı bunlara Türkmen Türkçesinde tuttuğunu koparan, becerikli ve başarılı anlamında Algır lakabı yakıştırılmış ve Algır İlbeylileri olarak anılmaya başlamışlardı. Bu lakap zamanla Algır Öylü ve nihayet Alka Evli şeklinde telaffuz edilmiş ve 24 Oğuz boyunun birinin ismi haline gelmişti. Öte yandan İlbeyli isminin farklı bir versiyonu olan Elbeyli deyimi üzerinde duran bazı yazarlar söz konusu oymağa yabancı kabileden bey tayin edildiğine istinaden bu adın verildiğini ileri sürmüşlerdir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Osmanlı dönemi metinlerinde söz konusu kelime ilbeyli veya ilbeyli şeklinde kaydedilmiştir. İlbeyi, handan sonraki rütbe olarak değerlendirilerek bir makama atfetmektir. Bu anlamda Anadolu'nun bazı bölgelerinde bucak müdürü, vali ve mıntıka kumandanı

üzere birçok yörede yer adı, şahıs adı ve soyadı olarak kullanılan bu kelimelerin Osmanlı Devleti zamanında da yaygın olarak kullanılmıştır. Nitekim 19. yüzyılda Balkanlarda Dobruca'da bir köy Elbeyli, Halep vilayetinin kuzeydoğusunda bir bölge İlbeyli adını taşımaktadır. Dokakin sancağı İlbeyli Numan adlı sancak beyi tarafından yönetilmektedir. Malazgirt'in fethinden sonra Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin büyük bölümü güneyden hareket ederek Suriye yolunu kullanmışlardır. Bundan sonra Halep Türkmenleri genel adıyla bilinen bu göçlerin arasında bir takım topluluklar meydana gelmişti. Topluluklardan birisi de Uluyörük Türkmenleriydi. 15. asrın başlarında Timur'un Sivas'ı istilası sırasında burada yaşayan İlbeyliler Uluyörük topluluğunu meydana getiren oymaklar arasında sayılmaktadır. Uluyörük Türkmenlerinin ortak koluna mensup İlbeylilerin ezici çoğunluğu Sivas'ın güneybatısında, bazı obaları da Artuk Ovası'nda yaşamaktaydı. Osmanlı dönemi resmi kayıtlarında İlbeylilere ait tespit edilen 1485 tarihli belgede Sivas'ın güneybatısında yaşadıkları görülmektedir. Başlarında devlet görevlisinin bulunduğu İlbeyliler 311 haneye sahiplerdi. Bu da ortalama 1555 kişilik nüfus demektir. Bu tarihten 35 yıl sonrasına, yani 1520 yılına ait defterde ise 967 haneye ulaştıkları görülmektedir. ...44 kışlağa ve yaklaşık 4131 nüfusa sahip olan İlbeylilerin başında devlet görevlisi İlbey bulunmaktadır. Aşiret 1574 yılında kışlıkta yaşamakta ve çiftçilikle uğraşmaktaydı. İlbeylilerin bu tarihte vergi nüfusu 1624'tür. Bunun 5 ile çarpılmasından elde edilen 8120 rakamı oymağın toplam nüfusu hakkında bilgi vermektedir. ...17. yüzyılın başlarında 1614 kışında Kızılırmak civarında muayyen bir kışlığa sahip olan İlbeylilerin burada çiftçilik yapmaları yavaş yavaş yerleşik hayata yönlendirildiklerini göstermektedir. Bununla birlikte 1603 yılından itibaren gelişen Celali isyanlarının etkisiyle İlbeylilerin bir süre dağılmış, zaman zaman komşu cemaatlerin saldırılarına maruz kalmış, yaylayıp kışladıkları bölge işgal edilmiştir. İlbeyli Türkmenlerinin yayladıkları saha yalnızca Sivas bölgesiyle sınırlı değildir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus kırsalında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti 100 yılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

Bu 15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya. Avrupa 15 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde Türkiye 5 madalya kazandı. Hikmet Emre İnan ve Kerem Uzun altın madalya kazanırken Muhammed Ali Özen, Hamza Özden ve Orhan Eymen Taşçı bronz madalya elde etti. Milli sporcular şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Azra Sarıcan Avrupa'da çifte şampiyonluk. Azra Sarı Budapeşte de düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda hem sağ kol hem de solda Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu çifte şampiyonlukla büyük başarı elde ederken gözünü dünya şampiyonasına çevirdi.

Milli sporcu Esra Kiraz, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini teker teker saniyeler içinde yere sererek Avrupa şampiyonu oldu.

İlke Özyüksel Mihroğlu'ndan Dünya Kupası'nda altın madalya. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentathlon World Cup ikinci etabında mücadele eden İlke Özyüksel Mihroğlu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Радио Юрт ФМ. Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayınla evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şerer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Tebbun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hamp Başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. Ordusu İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batı

Filistinlilerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Duman çökmüş Kızıldağın başına, şehit düşmüş toprağına taşına. Bakmadılar akan gözün yaşına, ağlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır. Ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan. Ölsek bile vazgeçmeyiz buradan, dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları. Bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Ağzına sağlık kardeş.
0: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam?

hakikat ateştan betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım. Aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Alec'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıyordum.

yazdıları. Herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına. Bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha, yalan yok, polisler de üşüyordu. İstanbul'a

anlasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi. Ziyaret kapsamında çeşitli işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarer, Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Humus Kırsalı'nda bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Rastan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapı çalışmalarının ülkenin bölgeleri arasındaki ulaşımı yeniden güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, hükümetin yeniden imar sürecine devam edeceği vurgulandı. Şara ayrıca benzer altyapı projelerinin ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgemizde huzurlu ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı hedefine kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla ulaşılacağını belirterek, bölgemizde daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Koç topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının ülkenin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore ve Katar temaslarında kritik gündemleri ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de gerçekleştirdiği temasların iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi. Fidan, görüşmelerde ticaret, yatırım, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin ele alındığını belirtti. Öte yandan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'de yoğun diplomasi trafiği. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslar kapsamında Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ve bazı bakanlarla görüştü. Görüşmelerde enerji, hidrokarbon ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alındı. Taraflar ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ayrıca aynı tarihler arasında sınav, konser, şenlik ve benzeri kamuya açık etkinlikler düzenlenmeyecek. Zirve güzergahları ile toplantı ve konaklama bölgelerinde güvenliği riske sokabilecek etkinliklere de izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler'de Suriye'den kimyasal silah açıklaması. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin 12 yılı aşkın süredir kimyasal silahların yol açtığı sorunlarla mücadele ettiğini ve bu mirastan kurtulmaya kararlı olduklarını söyledi. Olabi, kimyasal programın tespiti ve güvence altına alınması için uluslararası işbirliği yürütüldüğünü ve bu sürecin teknik çerçevede siyasetten uzak şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

katılımıyla Kahire'de Arap Posta toplantısı başladı. Arap Daimi Posta Komitesi'nin 49. toplantısı Suriye'nin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Toplantıya Suriye Posta Kurumu Genel Müdürü İmadettin Hap başkanlığındaki heyet katıldı. Toplantıda Arap ülkeleri arasında posta hizmetlerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve uluslararası standartlara uyum konuları ele alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle seyahat uyarısını yeniledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik

uyarısını güncelledi. Bakanlık, güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebildiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Uyarıda Bahreyn, İran, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin çağrısı yapılırken, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için seyahat etmeyin uyarısı yinelendi.

İran, İsrail, Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış olmayacak. İran devrim muhafızları ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barışın mümkün olmayacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası tepkilere rağmen sürdüğü ve Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkelerin desteğinin çatışmaları artırdığı iddia edildi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkes için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiği vurgulandı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya

aşık etti. Daha doğrusu bu Türkiye aşık etti. E artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.